ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

Gendimen. Gendimen burani men go wandi. Demandi folani mi diggandi. Gendimen ko leydi dimri duwanandi. Gendimen ko galle baba senuskani. Mo darani galle bamu mahi fili yelliti mbadi mum manore mawde wodal dum gel welcindi galle bam ha winde yewnde roni dum maadi yani wonti baade ngore musnde.

Sengkeng. Daki daki daki daki daki daki daki daki daki daki daki daki daki. Vamos a ver.